0: çıkanam.
1: Kankuna jaçu kausan geçi.
0: Mana nyokate uhanyuwa mu kausan.
1: Ya ya mama pi yuyang geçu.